Sevin kad bir gidiyor yok. Ogmek gecemi şu ocağ. Ocağın o geçsü lütfi yok. İhsantlilak vigostolum.